0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

Şarkılar biter, saklanır nisan resimlere, kalbimin sesi.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Sen ertelediğim acelem, sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkım, sen dört mevsimin melezi, sen perdemi delen güneş.
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere üç ayrı noktada yanınızdayız. Bir yaşından birinci sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
4: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.

0: Gamze Arslanbaş Butik'te. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radio Fresh.

0: reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Artı eğitim eğitim.
3: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866

0: uzmanı uzman doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı uzman doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
2: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
1: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
2: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
1: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
2: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
1: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve ev sıcaklığının buluştuğu adres.
2: Çünkü afiyet burada başlıyor.
1: Mehtap'ın Mutfağı. Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
3: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh. 3, 4.

Herkese merhabalar. Harika bir Perşembe günü. Bizim için biliyorsunuz bütün günler harika. Sizin için de harika olması için elimizden geleni ardımıza koymuyoruz. Bugün de Gülgün Ögül'le de en güzel şarkılar, ilginizi çekebilecek konular. Yani aslında keyfinizi yerine getirebilecek her detay düşünüldü. Hoş geldiniz.

Tıkanıklığına, tarihte zengin hastalığı olarak bilinen sağlık sorunlarını anlatmak istiyorum bugün size. Zenginlik denince aklınıza ne geliyor? Lüks arabalar, göz alıcı mücevherler, ne bileyim şatafatlı malikaneler belki. Peki ya asil bir duruşun ardına saklanmış, gizli bir zenginlik göstergesi olarak görülen hastalıklar? Evet evet, yanlış duymadınız. Tarih boyunca zengin olmak sadece böyle lüks kıyafetler, altın tabaklar ya da geniş malikanelerle ölçülmemiş. Bazı dönemlerde, hatta bazı yüzyıllarda sahip olduğunuz hastalık bile statü göstergesi olarak kabul ediliyormuş. Bugün kulağa garip gelse de geçmişte bazı sağlık problemleri yalnızca üst sınıflarda görülüyor. Yani eğer ayak baş parmağınız ağrıyorsa, dişiniz çürüyorsa ve melankolik bir ruh hali içerisindeyseniz, insanlar size kraliyet kanı taşıyor olmalı gözüyle bakabiliyordu. Şimdi tarihin ilginç bir dönemine ışık tutacağız. Tarihte zengin hastalıkları olarak kabul edilen sağlık sorunlarını anlatacağım size. Ama bunu yapmadan önce iki güzel şarkı dinleteceğim elbette.

Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz başladı. Tarihte zengin hastalığı olarak bilinen sağlık sorunlarını anlatacağım size demiştim. Bugün diş çürüğü denildiğinde akla kötü beslenme, ne bileyim ya da yetersiz bakım gelir değil mi? Ama tarihte diş çürüğü tam anlamıyla zengin hastalığı olarak kabul ediliyor. Özellikle böyle 16. ve 17. yüzyıllarda diş çürüğü tatlıya para getirebilenler arasında görülüyor çünkü. Şekerin böyle hem pahalı hem de nadir olduğu dönemlerden bahsediyorum. Dişleri çürüyen biri aslında şekerli yiyeceklerle arası oldukça iyi olan, hali vakti yerinde biri olarak algılanıyor. Öyle ki Kraliçe 1. Elizabeth'in siyah dönen dişleri halk arasında zenginliğin göstergesi sayılmış. Hatta o kadar yaygınlaşmış ki bazı yoksullar dişlerini bilerek karartarak zengin görünmeye çalışmışlar. Düşünsenize, bugün kimse çürük diş modası peşinde koşmaz ama 16. yüzyılda çürük dişler bir tür statü sembolü anlayacağınız. Kurşun zehirlenmesini de anlatayım. Gümüş tabaklarda yemek yemek, kristal kupalarda işte bir şeyler içmek kulağa şatafatlı geliyor olabilir belki ama geçmişte bu alışkanlıkların ciddi bir bedeli var. Kurşun zehirlenmesi özellikle orta çağda üst sınıf kurşunla kaplanmış porselen ve seramiklerle yemek yemeyi tercih ediyor. Bu ürünler pahalı ve zenginliğin göstergesi ama uzun vadede tabii ki sağlığa zarar veren şeyler. Yüksek tansiyon, eklem ağrıları, işte depresyon, hatta delilik belirtileri. Bu semptomlar tarihteki zengin hastalıkları arasında en gariplerden bir tanesi. Üstelik dönemin sanatçılarında ve aristokratlarında sıkça da görülüyormuş. Bilim insanlarına göre Beethoven'ın sağırlığının arkasında bile kurşun olabilir. Kısacası gümüş bir kaşıkla doğmak bazen sanıldığı kadar şanslı bir durumda değilmiş.

0: Reklamlar.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi, A Blok, numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
3: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
4: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
5: Gamze Arslanbaş Butik'te sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
6: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz yöresel Maraş tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.

şarkının hemen sonrasında birlikteyiz yine. Tarihte zengin hastalığı olarak bilinen sağlık sorunlarını anlatıyorum size. Good'la devam edelim mi? Bir dönem zenginliğin sembolü sadece böyle ipek ceketler ya da gümüş çatal bıçaklar değil. Aynı zamanda ağrılı bir eklem hastalığı olan Good da tarihte zengin hastalıkları olarak kabul ediliyor. Özellikle böyle ayak baş parmağında şişlik, kızarıklık ve dayanılmaz ağrılarla kendini gösteren bu hastalık fazla et ve alkollü içecek tüketiminden kaynaklanıyor. Antik Mısır'dan Avrupa aristokrasisine kadar uzanan bu hastalık aslında çok iyi yaşamanın yan etkisi de diyebiliriz. O dönemlerde biliyorsunuz halk et yemeyi lüks bir zevk olarak görürken aristokratlar günde birkaç kez etli yemekler ve içecekler tüketiyorlar. Bu da tabii vücutta ürik asit birikmesine dolayısıyla gut hastalığına yol açıyor. Hatta 8. Henry gibi kralların bu hastalık yüzünden yürüyemediği bile kayıtlara geçmiş. Yani bir anlamda ayak baş parmağınızın ağrıması o dönemde servet göstergesi. Ne kadar ironik değil mi? Kalp hastalığını da anlatayım. Bugün kalp hastalıkları genellikle biliyorsunuz hareketsizlikle ilişkilendiriliyor ama binlerce yıl önce bile kalp hastalığı zengin sofralarının kaçınılmaz yan etkilerinden. Eski Mısır'da yapılan mumya incelemelerinde özellikle firavunların damar tıkanıklığı yaşadığı görülüyor. Çünkü sadece onlar ördek, sığır eti, işte peynir ve tuzlu balık gibi yağlı yiyeceklere erişebiliyorlar. Alt sınıf halk tarlada çalışıp hareket ederken elitler gölgede oturup ziyafet çekiyorlar. Bu da zamanla tabii obezite, yüksek kolesterol ve kalp sorunlarını beraberinde getiriyor. Bugün bile iyi yaşamın bazen kalbe fazla geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Hatta geçmişe baktığımızda birçok kişinin, birçok zengin ismin bu hastalığın gölgesinde yaşadığını görüyoruz.

Tarihte zengin hastalığı olarak bilinen sağlık sorunlarını konuşuyoruz bugün Gül Güne Gül'le de ilk olarak. Sonrasında zaman bizi nereye götürür bilemiyorum. Çocuk felcini anlatayım mı size? 20. yüzyılın başında gelişen modern hijyen alışkanlıkları aslında zenginleri beklenmedik bir tehlikeyle tanıştırdı. Çocuk felci. Alt sınıf çocuklar kirli suyla erken yaşta poliovirüsle tanıştıkları için bağışıklık kazanıyor. Ama daha steril ortamda büyüyen zengin çocuklar virüste daha geç tanıştıklarından çok daha ağır belirtiler gösteriyorlar. Frida Kahlo mesela bu hastalıktan etkilenenlerden. Yani bazen temiz yaşamak bile riskli olabiliyor. Zenginler steril evlerinde yaşarken görünmez bir düşmanla karşı karşıya kalıyorlar. Hemofiliyi de anlatayım size. Avrupa saraylarının karmaşık soy ağacı ne yazık ki hemofili gibi genetik hastalıkların yayılmasına neden olmuş. Özellikle Kraliçe Victoria'nın taşıyıcısı olduğu hemofili geni neredeyse tüm Avrupa hanedanlarına yayılmış. Hastalık kandaki pıhtılaşma faktörlerinin eksikliğinden kaynaklanır. Bilmeyenler için söyleyelim ve küçük bir yaralanma bile ölümcül hale gelir. Bu nedenle hemofili kraliyet hastalığı olarak anılmaya başlıyor. İspanyol prenslere kadar birçok soylu bu rahatsızlıkla mücadele etmiş tarihin tozlu sayfa.

Bu güzel şarkının sonrasında birlikteyiz yine Gül Güne Gül'le de. Tarihte zengin hastalığı olarak bilinen sağlık sorunlarını konuşuyoruz. Hastalığın da sınıfı mı olur demeyin. O dönemlerde olmuş. Melankoli de onlardan bir tanesi. Bugün depresyon olarak bildiğimiz melankoli 19. yüzyılda neredeyse moda haline gelmiş. Sanatçılar, yazarlar, işte ne bileyim aristokratlar arasında melankoli derin düşünce ve entelektüel duyarlılık göstergesiymiş. Biraz hüzünlü olmak, böyle biraz karanlık düşünmek, tüm bunlar zenginliğin ruhsal bir yansıması olarak görülüyormuş. Birçok ünlü isim melankoliyi neredeyse bir sanata dönüştürmüş. Biz bunu biliyoruz tarihi kaynaklardan. Yani aslında depresif hissetmek o dönemde felsefi bir duruşla diyebilirim. Gerçek şu ki yoksulların melankoliye zaman ayıracak kadar lüksü yok elbette. Hayat mücadelesi buna asla izin vermiyor. Porfiri'yi duymuş muydunuz? 18. yüzyılda Kral 3. George'un ani öfke patlamaları ve tuhaf davranışları onu halk arasında delirmiş kral olarak ilan ettiriyor. Ama sonradan ortaya çıkıyor ki sebep aslında Porfiri adlı genetik bir hastalık. Bu hastalık belirli bir enzimin eksikliği nedeniyle karın ağrısı, mide bulantısı ve hatta ruhsal çöküntülere yol açıyor. Kral George'un yanı sıra soylular arasındaki birçok asilde de aynı hastalık var. Hatta bazı tarihçiler bu durumun İngiltere'nin politik geleceğini bile etkilediğini söyler. Çünkü deli bir kral sadece kendi sağlığını değil, bir imparatorluğun dengesini de sarsabilir neticede, değil mi? Son olarak size anoreksiya nevrozadan bahsedeyim. Yeme bozuklukları tarih boyunca farklı biçimlerde hep var olmuş aslında. Anoreksiya nevroza özellikle modern çağın üst sınıf kadınlarıyla özdeşleşiyor. Medya zarif ve ince bedenleri başarı sembolü haline getirdikçe birçok kişi bu algının baskısıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Mesela Prenses Diana, hatta Elton John gibi ünlü isimler bu hastalığın görünür örnekleri arasında yer alıyor. Bu hastalık sadece fiziksel bir hastalık değil, aynı zamanda sosyal bir statü göstergesi olarak da algılanmış. Zayıf olmak bir dönem soylu görünmek anlamına gelmiş. Şimdilerde de günümüzde de aslında çok farklı değil, biliyorsunuz beden algısıyla alakalı bir sinir bozucu bir durum var. İnsanlar küçücük bedenlerin sağlıklı olduğunu düşünmeye başladılar. Bu yanlışta acilen dönülmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, kilo da iyi değil ama çok zayıf olmak da hiç iyi bir şey değil. Ortasını bulmak lazım. Zaten insan kendi vücudunun en iyisini bilir, değil mi? Diyelim, iki güzel şarkı dinleyelim.

0: Güne güle.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Artı eğitim eğitim.
4: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu. Tekerek yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 8

0: Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, Psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
0: 12 Şubat, Nulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
0: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın. Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
2: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
0: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
2: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
0: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
2: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
0: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve ev sıcaklığının buluştuğu adres.
2: Çünkü afiyet burada başlıyor.
0: Mehtap'ın Mutfağı.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Haber.
5: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş. Ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliği ile komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir denildi. Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici yorumlarının yayınlanmasına ilişkin temel usul ve esasların yeniden düzenlendiği açıklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi tıp fakültelerine bu yıl dereceyle giren öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Memişoğlu, "Zorluğu tercih etmek idealizmdir. Siz de idealizminizi kaybetmeyin, kendinize ideal edinin" ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu yürütülen bahis soruşturması kapsamında 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Açıklanan sevk listesinde Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 olmak üzere toplam 31 isim yer aldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Dubai Tel Aviv seferini yaparken acil durum sinyali verip Suudi Arabistan'a inen yolcu uçağındaki pilotun diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını açıkladı. Netanyahu, bir İsrailli yolcu ile mürettebatın kokpite girerek olayı önlediğini ve şüphelinin Suudi yetkililerce sorgulandığını bildirdi.
6: Spor.
5: Bahis oynama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Konyaspor'la Filistin Milli Futbol Takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Arda Güler, Eylül ayını özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcu İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görülürken, sezon başındaki etkili performansını da önemli bir ödülle taçlandırdı.
6: Para piyasaları.
5: Serbest piyasada gram altın 6551 lira 70 kuruş, Amerikan doları 49 lira 2 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş, sterlin 65 lira 6 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 94 sent, bir bitcoin 83.595 dolardan, borsa

0: İstanbul Bileşik Endeksi 11.947 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Radyo 5. Gül güne devam ediyor. Radyo 5.
2: Gül güne güle. Radyo 5.

Madem tarih konuşuyoruz dedim, bir de tarihte zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılmış ilginç yöntemleri anlatayım istedim size. Aklıma o geldi. Zihinsel hastalıkların nasıl tedavi edileceği konusu yüzyıllar boyunca deneme yanılma yöntemiyle ilerliyor biliyorsunuz. Bilimden uzak yöntemler çoğu zaman hastalara daha fazla zarar vermiş ne yazık ki. İşte kafatası delmekten şeytan çıkarmaya kadar birçok uygulama yaygın bir şekilde kullanılmış tarihte. Sanatsa yeri geldiğinde bir ilaç gibi görülmüş. İlk olarak size ruh temizliği yapıldığına inanılan trepanasyondan bahsedeyim isterim. Tarihin en ilkel ve en yaygın psikolojik tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Hastanın kafatasına delik açılması esasına dayanıyor. Uygulamanın temel amacı kişinin içine girdiğine inanılan kötü ruhların serbest bırakılması. Anlatırken bile insanın tüyleri diken diken oluyor gerçekten. Taş aletlerle veya dairesel kesitlerle yapılan bu işlem beyin zarına zarar vermeden kafatasının bir kısmını çıkarmayı içeriyormuş. Tarih gerçekten bunun gibi çok enteresan şeylerle dolu. Anlatacağım inanamayacaksınız. Trepanasyon, epilepsi ve melankoli gibi farklı ruhsal sorunlarda da kullanılmış o dönemlerde. İşlem sonrası çıkarılan kemik parçası bazen muska niyetine hastaya ya da ailesine verilirmiş. En çarpıcısı ise bu yöntem Avrupa'da 18. yüzyıla kadar varlığını sürdürüyor. Ölüm riski ise %25 civarında. Ama insanlar bu riski alıyorlar. Gerçekten şu anda çok şanslıyız diye düşünüyorum ben. Teknoloji gelişmiş, tıp bu kadar gelişmiş. Harika yöntemlerle insanlar tedaviler ediliyor. Kocaman ameliyatları uzman doktorlar 1 saat, 2 saat içerisinde yapıp çıkıyorlar. Şükretmek lazım. Devam edeceğiz. Şarkıların hemen sonrasında buradayız.

Gül Güne Gül'le de tarihte zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılmış inanılmaz yöntemleri konuşuyoruz. İnançla acıyı birleştiren bir yöntem var sırada. Antik Mezopotamya'dan Orta Çağ Avrupa'sına kadar uzanan şeytan çıkarma uygulamaları aslında uzun bir süre boyunca zihinsel hastalıkların başlıca tedavisi olarak görülüyor. Bilmiyorum duymuş muydunuz? İnsanların içine kötü varlıkların girdiğine inanılıyor ve bu ruhların kovulması için bir takım ritüellere başvuruluyor. Dualar işe yaramazsa rahipler iblise hakaretler ediyorlar. Ardından hastayı fiziksel olarak zorlamaya başlıyorlar. Kimi zaman sıcak suya batırıyorlar. Kimi zaman kükürt gazına maruz bırakıyorlar. Bu tip yöntemler uygulanmış. Tüm bu süreçte iyileşme ihtimali hastanın tabii inancına bağlıymış. Böyle düşünmüş insanlar. Bu nedenle de uzun vadeli bir çözüm olarak kabul edilmesi pek mümkün olmamış. İyi ki de olmamış. Bir de kan alma ve kusma yöntemleri var ki onlar da gerçekten insanın böyle zihin sınırlarını zorluyor. Orta Çağ ve sonrasında Avrupa tıbbının temel inançlarından bir tanesi vücuttaki 4 sıvının dengede olması gerektiği. Akıl sağlığındaki bozulmalar da bu sıvıların fazlalığına bağlanıyor. Bu inanç doğrultusunda hastalardan kötü kan almak için damar kesme, işte ne bileyim sülük yapıştırma, hatta mideyi zorlayarak kusturma gibi işlemler yapılıyor. Yunanlılar bir bitki kullanırken Araplar müsil etkili karışımlar tercih etmişler. Tütün, acı elma, çeşitli otlarla yapılan uygulamalar hastanın bedenini yorsa da ruh sağlığına neredeyse hiçbir olumlu etki yapmazmış. Tam da düşünebileceğiniz gibi. Yine de bu yöntemler 19. yüzyıla kadar yaygın bir şekilde ne yazık ki uygulanmış.

Gülgüne Gül'le de bugün tarihte zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılmış inanılmaz yöntemleri anlatıyorum size. Tıp iyi ki bu kadar gelişti. Dediğinizi duyar gibiyim. Antik dünyanın en insani tedavisini de anlatmak isterim müsaadenizle. Sanatla iyileştirmek. Bazı dönemlerde sanat ruh sağlığına iyi gelen bir uğraş olarak kabul ediliyor. Antik Mısır'da işte resim yapmak, dans etmek ya da müzik dinlemek zihinsel hastalıkların hafifletilmesinde öneriliyor. Babil ve Asur gibi medeniyetler müziğin duyguları etkilediğine inanarak bunu bir terapi aracı olarak kullanıyorlar. Rönesans dönemine baktığımızda sanat kişiyi delilikten koruyan bir güç sayılmış. Endüstri devrimi sırasında ise moral terapi adı altında hastalar kırsal alanlara götürülmüşler. Resim ve el işi gibi faaliyetlerle meşgul edilmişler. Bu yaklaşım geçmişe göre oldukça insani ve modern sanat terapisinin öncüsü de sayılabilecek nitelikte. Bugün bile sanat terapisi biliyorsunuz depresyon ve anksiyete tedavisinde bilimsel olarak desteklenen yöntemlerden bir tanesi. Son olarak size arındırma yöntemlerini de anlatayım isterim. Kan alma kadar yaygın olan bir diğer tedavi biçimi vücudun çeşitli yollarla boşaltma fikrine dayanan bir yöntem bu. Arındırma yöntemiyle hastanın içindeki zararlı maddelerin atılması hedefleniyor. Bunun için işte istifra ettirici ya da müsil etkili maddeler kullanılıyor. Antik Yunan'da acı ve toksik etkili bazı bitkiler tercih edilmiş. Arap hekimlerde genelde sinameki ve ravent gibi bitkilerden karışımlar hazırlamışlar. Amerika'da ise tütün kullanılarak hastanın istifra etmesi sağlanıyor. Yani diğer yöntem gibi düşünebilirsiniz. Ve tüm bu işlemlerin ortak amacı melankoli ve içsel sıkıntıyı vücuttan atmak olsa da aslında hastalar fiziksel olarak daha da güçsüz düşerlermiş. Anlayacağınız akla zarar uygulamalar.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Gamze Arslanbaş butikte. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo 5.
4: Gül güne gülle devam ediyor.
3: Radyo 5.
5: Gül güne gülle.
3: Radyo 5.

Orta Çağ dediğimizde hep böyle karanlık bir dönem geliyor değil mi akıllarımıza? İşte gerek tedavi yöntemleri, gerek insanların yaşamları gerçekten ilginç ve bir o kadar da anlatılmaya değer diye düşündüğüm için sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Orta Çağ'da insanların kendilerini yılana sokturduklarını biliyor muydunuz? Gerçekten Orta Çağ'da yılan ısırığı yalnızca bir kaza değil. Kimi zaman bu ölümcül temas bilerek ya da isteyerek gerçekleştirilmiş bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Zehirli hayvanların ısırıkları tıbbi metinlerde sıkça yer buluyor. Özellikle yılanlar hem tehlikeli hem de iyileştirici kabul ediliyorlar. Bu dönemde bazı tedavi yöntemleri akıl almaz biçimlerde uygulanıyor. Bunların en şaşırtıcısı da yılan ısırığıyla bağışıklık kazanma inancı. Şimdi 13. yüzyılın sonlarına geldiğimizde Batı Avrupa'da eğitim almış hekimlerin elinde Yunan, Roma ve Arap tıbbına ait pek çok kaynak bulunuyor. Zehirli hayvanlar bu metinlerde en çok incelenen canlılar arasında yer alıyor. En sık karşılaşılan türler ise zehirli yılanlar ve kuduz köpekler. Hatta kuduz köpekler zehirli tükürükleri nedeniyle bu sınıfa dahil ediliyorlar. Akrepler ve örümcekler de zaman zaman bu listede yer alsa da yılanlar her zaman merkezde. Orta çağdaki hayvan sınıflandırmaları modern zoolojiden birazcık farklı. Hayvanlar genellikle hareket biçimlerine göre tanımlanıyorlar. İşte uçanlar, yüzenler, yürüyenler ve sürünenler. Yılanlar kertenkelelerle birlikte sürünenler kategorisine giriyor ve bu gruptaki en tehlikeli canlılar olarak kabul ediliyor. Kendini yılana ısırtmak gerçekten bir tedavi yöntemi miymiş derseniz tabii ki şarkıların sonrasında anlatırım bunu da size. Aşk içinde.

0: Gül güne gülle devam ediyor.
1: Radyo Fresh.
2: Gül güne gülle de birlikteliğimiz devam ediyor. Orta çağda insanlar neden acaba kendilerini yılana ısırtıyorlarmış? Bunu anlatıyordum size. Şimdi antik kaynaklara dayanan gelenek yılan ısırığını bağışıklık kazanılacak bir deneyim olarak görüyor. Özellikle de bazı eserlerde yılan zehirine karşı geliştirilen bir panzehirden bahsediliyor. Ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. Bu karışımın içinde ilginç bir biçimde yılan eti de bulunuyor. Kimi zaman insanlar zehre karşı direnç kazanmak için küçük dozlarda zehire maruz bırakılıyorlarmış ya da yılan tarafından hafifçe ısırtılıyorlarmış. Böylece vücut potansiyel zehirlenmelere karşı çok daha güçlü hale getirilmeye çalışılıyormuş. Bu yöntem bir tür doğal aşı olarak görülüyormuş. Panzehirden bahsetmiştim size. Bu formül yüzyıllar boyunca Avrupa'da eczacılık literatüründe varlığını sürdüren bir şey. İçinde yılan eti, işte çeşitli otlar ve bazen mineral bileşenlerinde yer aldığını söylüyor bize kaynaklar. İlginç ama bir o kadar da gerçek. Devam edeceğiz şarkıların hemen sonra.

orta çağ dedik, hastalıklar dedik, zenginlik dedik, zihinsel şeyler dedik. Bir de size beynimiz kırmızıyı neden tutkuyla özdeşleştiriyor onu anlatmak istiyorum, süremiz hazır. Bu kadar azalmışken araya bir şeyler daha sıkıştırmak biliyorsunuz. Benim en sevdiğim şeylerden bir tanesidir. Gözleriniz bir anlığına kırmızıya takıldığında böyle içinizde hafif bir heyecan dalgası hissediyor musunuz? Belki kalbiniz biraz daha hızlanıyor. Belki sizin hayal gücünüz. Belki bilimin de doğruladığı evrensel bir tepki. Bilinmez ki. Hiç fark ettiniz mi? Birisi kırmızı bir elbise giydiğinde ya da kırmızı bir ışığın altında durduğunda bakışlarımız neden ister istemez oraya kayar? Bunun basit bir renk beğenisi olmadığını söylesem size, bilim insanları yıllardır bu konuyu araştırıyorlar ve ortaya çıkan sonuçlar gerçekten büyüleyici. Kırmızı sadece bir renk değil, beynimizde aşkı, arzuyu ve gücü tetikleyen böyle gizli bir sinyal gibi çalışıyor. Peki, beyin kırmızıyı neden tutkuyla özdeşleştirmiş acaba? Kırmızı görünce neden kalbimiz biraz daha fazla hızlanıyor? Hemen anlatayım. Bunlar tesadüf değil. Beynimiz evrimsel geçmişimizden gelen bazı renk sinyallerini hala önemli olarak kodluyor. Kırmızı, tehlike ve tutku anlamı taşıyan bir renk. Bu ikilik duygusal tepkimizi güçlendiren nitelikte. Yani kırmızı gördüğümüzde dikkat kesiliyoruz ve bilinç dışında bir çekilme hissi yaşıyoruz. Bilimsel deneyler özellikle flört durumlarında kırmızının etkisinin daha da belirginleştiğini gösteriyor. İlginç bir şekilde biri kırmızı giydiğinde sadece görünüşü değil çevresindeki enerjisi de daha çekici algılanıyor. Yani kırmızı ben buradayım demenin görsel bir yolu gibi. Dünya genelinde yapılan araştırmalar kadınların kırmızı giyen erkekleri daha karizmatik, güçlü ve çekici bulduğunu gösteriyor. 5 farklı üniversiteden bilim insanları bu etkiyi test etmek için 7 tane deney yapmış. Sonuçlar şaşırtıcı derecede tutarlı. Yaş, kültür ya da kıta fark etmeksizin kadınlar kırmızıyla ilişkilendirilen erkekleri daha çekici buluyorlar. Bunun nedeni yalnızca estetik değil, kırmızı bilinçaltımızda statü ve güvenin sembolü. Tarihte işte kralların, kardinallerin ve liderlerin kırmızı giymesi boşuna değil anlayacağınız. Renk, gücü temsil ettiği için kadınlar tarafından koruyucu veya kararlı bir figür olarak algılanıyor. Ama tabii ufak bir not ekleyeyim, kırmızı gömlek etkileyici olabilir belki ama kırmızı bir pantolonun aynı etkiyi yaratacağını garanti edemeyiz. Özellikle beyefendilerin üzerinde. Erkekler neden kırmızı giyen kadınları daha çekici bulur diye soracak olursanız, kırmızı ile kadın çekiciliği arasındaki ilişki yüzyıllardır kültürel bir simge haline gelmiş durumda. Kırmızı ruj, kırmızı elbise, kırmızı bir gül, hepsi aynı mesajı verir. Dikkat, tutku ve çekim. Ama tabii bu sadece sinematik bir sembol değil. Bilim de aynı şeyi söylüyor bize. 2008 yılında yapılan deneylerde erkeklerin kırmızı giyen kadınları diğer renklere kıyasla daha çekici bulduğu kanıtlanmış. Hatta 2012'deki bir araştırma kırmızı giyen garsonların beyaz giyenlerden daha fazla bahşiş aldığını ortaya koymuş. Kırmızı erkek beyninde doğrudan yakınlık ve istek çağrışımı yapıyor. Bu durum öyle güçlü ki yalnızca kırmızı bir arka plan bile bu etkiyi yaratabiliyor. Kırmızının çekicilikle olan bağlantısı sadece batı kültürlerine de özgü değil. Afrika'nın mesela bazı bölgelerinde yapılan araştırmalar var. Köylü erkekler kırmızı bir fon önünde duran kadın fotoğraflarını çok daha çekici bulmuşlar. Yani bu etki kültürel bir öğreti değil, biyolojik bir eğilim gibi görünüyor. Bu evrensellik aslında kırmızının bizdeki etkisinin kökeninde çok daha derin bir şey olduğunu düşündürüyor. Kırmızıya karşı duyarlılığımız işte medyanın ve modanın bize öğrettiği bir refleks değil. Binlerce yıldır içgüdülerimizde var olan bir sinyal sistemi. Bu arada kırmızının anlamı tarih boyunca hem kadınlar hem de erkekler için güçlü sembollerle anılmış. Erkekler için kırmızı statü ve kudreti temsil ederken kadınlar için doğurganlık ve cazibe anlamına gelmiş. Günümüzde de hala öyle değil mi? Antik Roma'da kırmızı giyenler olarak bilinen liderler halkın gözünde güçlü ve saygı duyulan figürlermiş. Kadınlar cephesinde ise kırmızı doğanın döngüsüne işaret ediyor. Afrika'nın bazı bölgelerinde kadınlar düğün törenlerinde hala kırmızı aşı boyası kullanır mesela. Çünkü kırmızı yaşamın ve devamlılığın rengidir. Dolayısıyla bu renk arzuyu ve doğayı temsil eden bir metafor gibi düşünülebilir. Peki tüm bunların biyolojik bir açıklaması olabilir mi derseniz, görünüşe göre evet. İnsan dışındaki primatlarda özellikle de dişi bireylerde üreme döneminde artan kan akışı nedeniyle cilt tonu daha kırmızıya dönüyor. Bu çiftleşme döneminin sinyali olarak kabul edilir. İnsanlarda da kırmızıya duyulan çekimin kökeni aslında burada yatıyor olabilir. Evrimsel olarak kırmızı canlılık ve doğurganlıkla belki de eşleştirilmiş durumda. Yani kırmızı gördüğümüzde beynimiz farkında bile olmadan sağlık ve üreme potansiyeli sinyalleri alıyor. Eğer bekarsanız ve ilk buluşmalarda fark edilmek istiyorsanız
kırmızının büyüsünden faydalanabilirsiniz.

Yamanlar Auto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46

0: Den lezzetli pilava, zeytinyağlılardan, anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
1: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
0: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
1: Mehtap'ın mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
0: Çünkü afiyet burada başlıyor.
1: Mehtap'ın mutfağı.
2: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz yöresel Maraş tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel Yaza Hoş Geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
4: Artı eğitim, eğitim.
5: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
6: Reklamları dinlediniz.

0: reklamlar.
1: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş, ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliği ile komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir denildi. Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici yorumlarının yayınlanmasına ilişkin temel usul ve esasların yeniden düzenlendiği açıklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi tıp fakültelerine bu yıl dereceyle giren öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Memişoğlu, "Zorluğu tercih etmek idealizmdir. Siz de idealizminizi kaybetmeyin. Kendinize ideal edinin." ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu yürütülen bahis soruşturması kapsamında 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Açıklanan sevk listesinde Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 olmak üzere toplam 31 isim yer aldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Dubai Tel Aviv seferini yaparken acil durum sinyali verip Suudi Arabistan'a inen yolcu uçağındaki pilotun diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını açıkladı. Netanyahu, bir İsrailli yolcu ile mürettebatın kokpite girerek olayı önlediğini ve şüphelinin Suudi yetkililerce sorgulandığını bildirdi.
1: Spor.
0: Bahis oynama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Konyaspor'la Filistin Milli Futbol Takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Arda Güler, Eylül ayını özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcu İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görülürken, sezon başındaki etkili performansını da önemli bir ödülle taçlandırdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.551 lira 70 kuruş, Amerikan doları 49 lira 2 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş, sterlin 65 lira 6 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 94 sent, bir bitcoin 83.595 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 11.947 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
4: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi, %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri...

0: otomatik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın. Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
1: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
0: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
1: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
0: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
1: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
0: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
1: Çünkü afiyet burada başlıyor.
0: Mehtap'ın Mutfağı.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
0: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
0: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, Cildi Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, Medikal Onkoloji Uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, Radyoloji Uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Flash.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Küçük ev aletleri.
1: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Yamanlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
2: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radio Fresh.

0: olanlar.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
3: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
4: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: bugün ne yesem diye düşünmeyin.
1: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
0: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
1: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
0: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
1: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
0: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
1: Çünkü afiyet burada başlıyor.
0: Mehtap'ın Mutfağı.
2: Gamze Arslanbaş Butik'te sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres, Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim, 0545 448 95 08. Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
3: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
4: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
3: Küçük ev aletleri. Sayona.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.

0: gözlüm sen mi yana? Dünya senin manzaranda, cenneti tadarım boynunda.
1: Radio Fresh.

0: zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, üroloji uzmanı operatör doktor Mustafa Yeter, üroloji uzmanı operatör doktor Yusuf Selim Kaya, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Mehmet Ercan, mikrobiyoloji uzmanı uzman doktor Kazım Karagöz, embriyolog Hasan Akçam, psikolog Seda Taşhan Çelik, beslenme ve diyet uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Haber.
8: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısını yarın sabah gerçekleştireceğini belirterek, yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda eş güdüm içinde somut adımlar atmaktadır. TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorumlu her fona özel hesaplar açılmaktadır, dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El-Hatip'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Milli Savunma Bakanlığı DEAŞ'la mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika Zilkan yerleşkesinin Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır açıklamasını yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır dedi. Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında fahiş kazanç elde edenlerden kendi isteğiyle bu kazancı ilgili fona iade etmek isteyenlere yönelik isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu.
7: Spor.
8: Bahis oynama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Arda Güler, Eylül ayını özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcu İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görülürken, sezon başındaki etkili performansını da önemli bir ödülle taçlandırdı.
7: Para piyasaları.
8: Serbest piyasada gram altın 6.551 lira 70 kuruş, Amerikan doları 49 lira 2 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş, sterlin 65 lira 6 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 94 sent, bir bitcoin 83.595 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 11.947 puandan işlem görüyor.
7: Hava durumu.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
9: Haber.
10: Radyo Merhabalar 5. Ben Tuncay. Bundan böyle hafta içi her gün ben de Tuncay Saranşov'la en eğlenceli sohbetlerimiz ve en güzel şarkılarımızla Radyo Fresh'te sizlerleyim.
9: Radyo Fresh'te Tuncay Saranşov.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Annemi dişçiye götürdüm, kadın bir dişçi. Gittik, oturdu annem koltuğa, ben de yanındayım. Dişçi ağzıyla ilgili ne diyecek, ne yapılabilir, ne olacak, ne bitecek ben de duyayım dedim hani. Annem anlamaz diye değil tabii, o da anlar da. Ben de duymak istedim bakalım ne oluyor. Şu sol tarafta bir dişim ağrıyor dedi. Açalım dedi ağzımızı, kadın dişçi. Açalım ağzımızı. O da ilginç bir laf değil mi? Açalım ağzımızı. Hep beraber mi yani? Hani dişçilerin muayenenin başında yaptıkları bir şey var ya, metal bir şeyle dişlere vuruyorlar teker teker. Bu ağrıyor mu, şu ağrıyor mu diye. Onu yapmaya başladı. Vurdu bir tanesine. Çıt çıt. Bu ağrıyor mu? Hayır. Yanındakine geçti. Çıt çıt. Şu ağrıyor mu? Hayır. Bu arada aslında çıt çıt değil. Çat çat. Çünkü bayağı güçlü vuruyor. Abla, o kadar sert vurursan ağrımıyorsa da ağrır zaten yani. Çat çat. Sanki kırmak istiyor gibi. Kendini bir bilgisayar oyununda falan mı zannetti bilmiyorum. Vurdu, kırılsın, üzerinden bir 5 puan yükselsin falan, onu mu bekliyor? Bu arada annemle konuşuyorlar, bir şeyler soruyor, annem söylemeye çalışıyor falan. Şimdi normalde böyle şeylere takmam ama kadın annemle senli benli konuşması nedense beni biraz rahatsız etti. Ne zaman dolgu yaptırmıştın, hangi dişin ağrıyor, biraz daha aç ağzını falan. Sonra abi ucu çengel gibi olan bir alet aldı eline. Kadının üst dişlerinden birine bir geçirdi aşağıdan şak diye. Bu ağrıyor mu dedi. Yo rahat ol, al bir balta, keser, çekiç falan yani. Dilediğin gibi dal, ağız burun filan.
2: Ağrıyor mu?
1: Abi ben kadına iyice ayar oldum. Konuşmaları falan. Sonra şöyle bir şeyler dedi kadın. İşte şurada çürük var, buraya dolgu yapılabilir ama köprü olmaz. İki boşluk var orada yan yana falan. Anlatabildim mi dedi. Ben de o sinir olmuşlukla dedim ki, anlatabildin. Klinik buz kesti abi. Kadın böyle bir kaldı, çevirdi kafasını bana baktı. Elinde aletler. Ne diyeceğini bilemedi hani, ne oluyoruz ya gibi. Böyle iki saniyelik çok garip bir an yaşandı. Sonra şey dedi suratıma şaşkın ve biraz bozulmuş bir gülüşle. Güzel o zaman. Neyse sonra baktı işine sağ olsun, yaptı etti ama neredeyse değiştiriyordum dişçiyi. Bir de o tavırlardan sonra da devam etmeye bayağı zor karar verdim aslında hani. Çünkü böyle bir durum olmuş, sonradan nasıl yapacak yani. Sen misin anlatabildin diyen diyerekten kim bilir o ağza neler yapacak. Ama doğru düzgün yaptı sağ olsun.

0: Dünya ile ilişkisini kesen Kuzey Kore'de koronavirüs oradaki koronavirüsmüş yani Kore'ye oradan koreno hani biliyorsunuz müzik dünyasını dünya müzik dünyası ne ya
1: Tuncay Saran Show.

0: Dünyanın farklı yerlerindeki farklı kültürlere göre kahvaltı alışkanlıkları ne kadar büyük farklılıklar gösteriyor ya. Mesela bir belgesel kanalında denk geldim. Küçük bir zengin çocuğuna favori kahvaltısını sordular abi. Ve o minnoş sesiyle şey dedi. Kurabiye ve sos. Kurabiye ve sos. Yani sucuk, kaşar, yumurta, peynir falan değil yani. Kurabiye ve sos. Benim de aklımdan otomatikman şu şarkı geçti niyeyse. Öyleyse hiç sevmemiş, sevilmemişsin gönüllü sen.
1: Tuncay Saran Show, Saran Show.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Gamze Arslanbaş butikte. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
4: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
5: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
6: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
5: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
6: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
5: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
6: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
5: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
6: Çünkü afiyet burada başlıyor.
5: Mehtap'ın Mutfağı.

Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Küçük ev aletleri, sayona.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
3: Bizim çocuklar bugünlerde bir türlü hastalıklardan kurtulamıyorlar arkadaşlar. Yüksek ateş, öksürük, burunlarını çekiyorlar falan filan. Küçük olanın öksürüğü bayağı uzun sürdü. Bir doktora göstereyim dedim filan. Doktor bir multivitamin şurup verdi. Bunları da kullansınlar dedi. Bağışıklık sistemlerine takviye olur. Tamam dedim, aldım getirdim eve. Kayınvalidem bizdeydi. Bıraktım ilaçları. İşte sabahları tok karna verilecekmiş falan. Tamam, ondan sonra ben işe geri döndüm. Böyle bir multivitamin şurup kullanacaklar yani. Abi, 2 saat sonra kayınvalidem beni aradı ve bana çok ilginç bir soru sordu. Gerçekten hayatım boyunca aldığım en ilginç sorulardan bir tanesiydi. Şimdi multivitamin şurubun içinde çinko, minko, propolis, bilmem ne vitamini, bir sürü şey var, tamam mı? Bal ve çilek de varmış. Bakmış böyle kutunun üstüne arı resmi falan koymuşlar, böyle bal, çilek, onları yazmışlar. Şey sordu bana. Bu sabah dedi ben çocuğa bal verdim. Şimdi bir de bu şuruptan vereceğiz, bir şey olur mu acaba? Ne diyeceğimi bilemedim yani. Yani şu anda da ne diyeceğimi bilmiyorum. O kadar ilginç bir soru. Yani bu şekilde ne diyeceğimi bilemeden 5 dakika gidiyormuş böyle. Sabah bal vermiş, bir kaşık mı ne falan yani. Azıcık bir bal vermiş. Azıcık vermişti, ne kadar verecek yani. Bir kavanoz bal verecek hali yok. Neyse yani işte sabah bal vermiş. Bu şurupta da bal varmış. Verirse bir şey olur muymuş? Valla dediğim gibi yani ne diyeceğimi bilemedim. En son ya dedim anneciğim hani Allah'ın balı yani. Yani bir ağrı kesici değil, bir ateş düşürücü değil, bir ilaç değil, bir şey değil. Yani hani Allah'ın balı. Yani bir gıda peyniri gibi, süt gibi bir şey. Yani ne olabilir yani hani. Ya bunu neden anlatıyorum? Kayınvalidem o kadar pimpirikli ki overdose, yani böyle hani sabah bal vermiş, 11-12 civarları bu şurubun içinde de bal var, verse miymiş vermese miymiş? Yani gerçekten inanılmaz şaşırdım. Anneciğim sakın ha bak yani çocuk bal komasına girecek falan. Ya sabah verdiğinde şurubun içindeki miligramlık, mikrogramlık bir bal orada da var mıdır belli değil de şurubun içinde hani bal aroması mı ne koymuşlarsa artık, bir de oradan öyle bir bal ne olacak yani? Yani bir kase bal versem bile ne olur yani? Bir şey olmaz herhalde abi, ne olacak? En fazla o bir ayı çıkmıştı ya televizyonda, sarhoş olmuş çok bal yediği için filan. En fazla onun gibi çocuk böyle birazcık kendinden geçer filan, ne oluyoruz ya? Abi bal yani. Bırak çocuğun ağzı bal yesin ya.
4: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Reflü rahatsızlığından dolayı birçok defa endoskopi olduğumu arkadaşlar. Bu endoskopilerden bir tanesini yakın zaman önce oldum ve endoskopiye girmeden önce anestezi onayı almanız gerekiyor, bilenler bilir. Ve bazen arkadaşlar doktorların sorduğu sorulara çok kolay yanıt veremiyor insan. Bence o sorulardan bir tanesi şu: merdiven çıkınca yoruluyor musunuz sorusu. Benim bu soruya cevabım şu: herkes yorulur. Abi merdiven çıkınca herkes yorulur. Yani bunun derecesi nedir? Şimdi hani neye göre kıyaslayayım? Referansım ne olmalı? O yorgunluk, ben hani başka insanlar ne kadar yoruluyor, ne kadar yorulmuyor bilmiyorum ki. Ben ortalamadan az mı yoruluyorum, çok mu yoruluyorum, ortalamada mıyım? Bilemiyorsun ki onu. O yüzden birazcık ikircikli bir soru yani cevabı açısından. Ne diyeceğini bilemiyor insan. Ya elbette ki yoruluyorsun yani. Merdiven çıkınca yorulmaz mı insan abi? Ama hani ben kendimi bildim bileli nasılsa yine öyle bir değişiklik yok manasında. Yok, yorulmuyorum diyorum ama yorulmaz olur mu insan merdiven çıkınca yani? İlla ki bir miktar yoruluyorsun. Evet, bu kadar. Bazen doktorların sorduğu sorulara cevap vermek kolay olmayabiliyor.
1: Tuncay Saran Show.

0: ehliyet almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
1: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
2: Artı eğitim, eğitim.
3: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh'te Tuncay Saran

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Dün akşam yatmadan önce bir baş ağrısı tuttu arkadaşlar. Çok fazla başım ağrımaz benim. Migren hastası falan değilim çok şükür. Ama ben de insanım, arada bir başım ağrıyabiliyor. Çok yoğun bir baş ağrısı değildi. Hadi dedim yatayım, uyuyunca geçer. Ama maalesef saatler boyunca hiç kaliteli bir uyku uyuyamadım baş ağrısından dolayı. Ondan sonra saate bir baktım, 4 olmuş ve başım çatlıyor. Ve yatmadan önce evde ağrı kesici olmadığını fark etmiştim. Ağrı kesici yok, başım çatlıyor, saat 4, araba yok. Arabayı tamirciye vermiştim, ufak bir problemim vardı. Yani nöbetçi eczaneye gitmek istersem lazım olabilirdi falan diye. Ama araba yok. Ama hadi dedim bir bakayım internetten nöbetçi eczane neredeymiş de. Belki yakında bir yerdedir, gidip alırım dedim. Olmazsa sitenin güvenliğinden isteyeceğim. Ya da düşünsene saat 4'te komşunun kapısını çalıyorsun. Abi baktım internete, nöbetçi eczane bizim sokaktaki eczane. Hani bazen ne kadar şanslı bir insanım diye düşünürsünüz ya, benim için o anlardan bir tanesiydi. Gerçekten büyük şans. Ya böyle bir anda düşünsene, evde ağrı kesici yok, nöbetçi eczane uzak bir yerde olsaydı, araba yok ama nöbetçi eczane sizin sokaktaki eczane. Hayat bazen yüzünüze gülüyor.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Artık farkında mısınız, jetkiller gibiyiz ya yaşadığımız dünyada. Şaka maka, hakikaten öyle bir şey var bence. 90'larda çok izlerdik jetkilleri. Böyle görüntülü konuşmalar, öyle acayip yani bütün jetkiller terminolojisini hatırlamıyorum neler vardı. Ama şimdi mesela bulunduğumuz dünyada görüntülü görüşme yapabiliyor olmak, ki bence bir bilim kurgu fenomenidir. Yani sembolik bir şeydir bu. Görüntülü görüşme. Bundan yıllar yıllar önce 80'lerin çizgi filmlerinde bilim kurgusal bir şey olarak sunulurdu. Görüntülü görüşme. Eski filmlerde de öyle. Ama şimdi elimizdeki aygıtla, ki tutup böyle çekerek açtığım bir anteni bile olmayan bir aygıtla gayet net bir şekilde görüntülü görüşme yapabiliyoruz ya. Gerçi o netlik birazcık tartışmalı henüz. Daha da net olabilir, böyle HD cam gibi olacak. Pırıl pırıl bir ekran. Henüz tam o kadar değil galiba ama o da olacak. Sonuçta onu yapıyoruz yani. Görüntülü görüşmeyi yapıyoruz. Jetgiller gibiyiz bildiğin ya. Şey geldi aklıma. MSN zamanında çok görüntülü görüşme yaptığımız olurdu. Aileler arasında çok olurdu mesela, eminim. O zamanlar birbirlerinden uzakta olan hısım akrabalar arasında işte oğlum aç kamerayı görüşelim halanlarla bakalım der baba mesela. Çünkü baba anlamaz kamerayı açmaktan MSN'den. İşte ben o görüşmelere uyuz olurdum ya. Tamam, bir aile saadeti falan ilklerinde muhtemelen hoşuma gitmiştir o teknoloji. Böyle kamera başına geçiyorsun, bilgisayar başına. İyi, siz ne yapıyorsunuz? Aynı anda konuşmalar falan. Böyle garip sessizlikler. Sonra tarlayı ne yaptınız, tarlayı? Tamam. Ya ben çok sıkılırdım o görüşmelerden. En uyuz olduğum şey de şuydu. Ses sorunu yaşardık sürekli. Sürekli bir ses sorunu. Yani ya bizim sesimiz halamlara gitmezdi ya halamların sesi bize gelmezdi. Hep olurdu bu sorun ama hep. Ya arkadaş, bu bir kablo. Sağlam bir kablo. Bilgisayara takılı. Orada da aynı şekilde. Yani neden hep bu sorun olurdu anlamazdım. Anlamazdım. Kontrol ederdim mesela, sağlam, hiçbir şey yok. Okey. Halacım derdim, bizimkisi tamam. Mert, sizin bilgisayarı bir kontrol etsin. Ya derdim derken sesimiz gitmiyor ya. Yazardım daha doğrusu. Onlar yapardı. Bilgisayarları kapatıp açardık bilmem ne. Ve her seferinde şu problemi yaşardık yani.
2: Tuncay Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: 13 yılda büyük değişim dünyanın şehirleri renk değiştiriyor. Nasıl sonrası Bon Appetit. Afiyet olsun. Yıllar arayla uzayda çektiği fotoğraflar şehirlerin gecelerindeki değişimi ortaya koydu. Bir zamanlar sarı tonların hakim olduğu kentler giderek beyaz ışığa bürünüyor. Öyleymiş. Eskiden sarı ışıkla aydınlatmalar daha fazlaymış. Normal bildiğiniz ampul ve benzeri aydınlatmalar herhalde. Şimdi enerji tasarruflu LED aydınlatmalarla aydınlatılmaya başlandığı için dünyanın şehirleri genel olarak böyle beyazlamış yani. Dünyanın şehirleri uzaydan baktığın zaman görüntü bu şekilde değişmeye başlamış. Bir haber geldi aklıma. Avrupa'da bir kentteydi arkadaşlar. Böyle yarasaların geçiş güzergahı mıymış neymiş o şehrin yakınlarından ya da içinden mi geçiyormuş? İçinden geçebilir mi bilmiyorum. Şehrin içinden yarasa sürüsü geçmesi. Düşsenize sokağa çıkıyorsunuz böyle. Caddeden böyle yarasa sürüsü geçiyor biraz yukarıdan falan. Yani bir şekilde şehir yarasaların geçiş yolu üzerindeymiş. Yakınları, gökyüzü yani şehrin üstünden geçiyor olabilirler falan bilmiyorum. Neyse işte yarasaların düzenini bozmamak için yani ışığın rengi yarasaların düzenini nasıl bozabilir bilmiyorum. Parlak renkler olunca korkabilirler mi? Yollarını mı değiştirmeye kalkarlar falan bilmiyorum. Böyle bir sebepten dolayı şehrin aydınlatmasını komple kırmızı ışıkla yapmaya karar vermişler. Gece aydınlatmaları kırmızı ışıkla. Yarasaları rahatsız etmemek için. Böyle bir haber görmüştüm. Hangi şehirdi bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ama güzel yani böyle baktığın zaman. Düşünsene komple kırmızı ışıklarla aydınlatılmış bir şehir. Yarasaları rahatsız etmemek için. Yani görüntü olarak göze hoş gelir herhalde diye düşünüyorum. Böyle biraz eğlenceli, fantastik, değişik yani. Filmlerdeki gibi filan. Kırmızı aydınlatılmış bir şehir.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Tuncay abi, kule ile pilot arasında anlattığınız esprileriniz çok güzel. Gülmekten yarılıyorum. Sağ olasın. Her gün anlatmaya devam et. Bu ses kaydını X-Plane 11 oyununa video klibi yapacağım abi demiş. Ondan sonra da klibi göndermiş. Sağ olsun yapmış. İzletemeyeceğim ama sesini bir dinleyelim azıcık. Ya birazcık gürültülü arkadaşlar, boş verelim ama eline emeğine sağlık, çok güzel ya. Vallahi canımsın. Böyle bir uçak simülasyon oyunu galiba bu. Kendinizi kokpitteymiş gibi görüyorsunuz yani. Onun üzerine kule ile pilotun ses kaydını koymuş. Yılmaz'cığım öpüyorum seni, çok sağ ol. Devam edelim, birkaç başka mesaj daha var. Silifke'nin en hızlı su dağıtım şirketi. Arkadaşım, seni reklam departmanımıza yönlendirebilirim, maksat buysa. Aracımızda sürekli sizin radyonuz açık. Seni dinlemeden su dağıtamıyorum abi. Selamlar, kolay gelsin. Sağ ol güzel kardeşim benim. Size de kolaylıklar gelsin. Merhaba Tuncay Bey. Tokat'ta sizi yeni keşfettim. Sohbetleriniz çok hoşuma gidiyor. İyi yayınlar dileriz. Reyhan Hanım, çok teşekkür ediyorum efendim. Aksaray'dan size ulaşıyorum Tuncay abi. Programınızda arada Ankara havası da çalarsanız seviniriz. Tüm Çanakkale'li asker arkadaşlarıma buradan selamlar. Özellikle Ferdi'ye çok selam. Selamlarımızı gönderiyoruz. Haber verdim, o da dinleyecek. İnşallah dinlemiştir. Selamımı iletirsen sevinirim abi. Sizi dinlemeye devam. Bizi dinlemeye devam edin. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz.

0: de Minik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Gamze Arslanbaş Butik'te. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutlu

0: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
3: İçimde bitecek gibi durmayan adını koyamadım, sen varsın.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show Radyo devam Fresh ediyor.
1: Bir film tavsiyem var arkadaşlar. Anime bir film. Grave of Fireflies. Yani ateş böceklerinin mezarı. Abi ne filmdi be. Şöyle söyleyeyim. Bir animenin beni ağlatacağını hiç düşünmezdim. Tamam, çizgi film işte, ne olacak kafasında değilim. Animelerin bir derinliği var ama bu fena vurdu ya. Çok iyiydi. Yalan yok, karı koca bildiğin hüngür hüngür ağladık. Ben bayağı direndim. Pek ağlayacak gibi değildim aslında. Şimdi hanım baştan aralarda burun çekmeye başladı. Odamıza birden böyle bir duygusallık havası hakim oldu. Kafamı çevirip ağlıyor musun sen ya diye de sormuyorum ama farkındayım yani. İzliyoruz filmi. Arada burun çekmeler falan. Sonra abi saldık. Ben gene öyle çok bariz ağlamadım da hani. Ben böyle şeylere ağlayacak olursam kahkahaya vuruyorum. Gülüyorum yani. Aslında ağlıyorum ama gülüyormuşum gibi yapıyorum. Kolay bir şeydir yani. Ağlarken gülüyormuş gibi yapmak kolaydır, bilirsiniz. Orada da öyle olmuştu böyle. Gülünecek bir şey yok ortada aslında. Şey gibi olmuştu hani. Ya filme bak, şaka gibi ağlattı bizi. Bravo yani. Tadında bir gülme yani. Gülmeyle ağlama karışımı bir şey. Mutlaka izleyin. Grave of Fireflies, yani ateş böceklerinin mezarı. Japonya'da 2. Dünya Savaşı sırasında abisiyle beraber savaşın ortasında kalmış olan küçük bir kızın öyküsünü anlatıyor film. Kız 5 yaşlarında filandı herhalde. Abisi de 13-14 olabilir. Anneleri ölüyor önce bu kardeşlerin. Bu arada ne kadar doğrudur bilmiyorum. Gerçek bir hikaye olduğu söyleniyor. Sonra işte bu iki kardeşin hayatta kalma mücadeleleri. Bunu anlatıyor. İşte kalacak yerleri yok. Kötü insanlarla karşılaşıyorlar. Terk edilmiş mağara gibi bir yer buluyorlar. Orada yaşamaya çalışıyorlar. Aç kalıyorlar. Büyük olan kardeşi için hırsızlık yapmak zorunda kalıyor filan. Çok çarpıcı sahneleri var. Çok acıklı, çok etkileyici bir hikaye gerçekten. Bütünüyle çok başarılı bir çalışma. Grave of Fireflies.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, üroloji uzmanı operatör doktor Mustafa Yeter, üroloji uzmanı operatör doktor Yusuf Selim Kaya, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Mehmet Ercan, mikrobiyoloji uzmanı uzman doktor Kazım Karagöz, embriyolog Hasan Akçam, psikolog Seda Taşhan Çelik, beslenme ve diyet uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Artı eğitim, eğitim.
8: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu. Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Haber.
10: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılının başlamasına ilişkin Meclis Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Başkan Vekilleri Celal Adan, Tekin Bingöl, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkan Vekilleri ve Milletvekilleri katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır. Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır, dedi. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verdi. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasında patlama meydana geldi. 3'ü ağır, 7 işçi yaralandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı salı günü ulaşılan cesedin Ferdi Törer'e ait olduğunu açıkladı. Törer'in kimliğinin tespit edilmesiyle gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Kayıp sayısı 10 oldu.
11: Spor.
10: Bahis oynama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Arda Güler, Eylül ayını özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcu İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görülürken, sezon başındaki etkili performansını da önemli bir ödülle taçlandırdı.
11: Para piyasaları.
10: Serbest piyasada gram altın 6.551 lira 70 kuruş, Amerikan doları 49 lira 2 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş, sterlin 65 lira 6 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 94 sent, bir bitcoin 83.595 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 11.947 puandan işlem görüyor.
11: Hava durumu.
10: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
9: Haber.

sebepsiz uyandım. Sebepsiz gözyaşımdan ellerime aktın. Anladım sendin bir yanım.

0: zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
2: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
1: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
2: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
1: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
2: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
1: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve ev sıcaklığının buluştuğu adres.
2: Çünkü afiyet burada başlıyor.
1: Mehtap'ın Mutfağı.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Artı eğitim eğitim.
2: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
3: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radio Fresh.

0: reklamlar.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
3: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
2: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
3: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
2: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
3: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
2: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve ev sıcaklığının buluştuğu adres.
3: Çünkü afiyet burada başlıyor.
2: Mehtap'ın Mutfağı.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Gamze Arslanbaş butikte. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
2: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

0: Radyo Fresh.
1: Tutuyorum kendimi yine zar zor ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
5: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
6: Ehliyet almanın tam zamanı.
7: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
6: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
7: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
8: Artı eğitim, eğitim.
9: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu. Tekerek yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Haber.
11: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni yasama yılı açılışı kapsamında özel gündemle toplandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin 150 yıllık anayasacılık birikimini özgürlükçü bir metin üzerinde uzlaşarak taçlandırabiliriz. Yeni çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için, milletimiz için ertelenemez bir sorumluluktur dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmalarıyla ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor dedi. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verdi. Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden ikisi sağ olarak kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, Salı günü ulaşılan cesedin Ferdi Törer'e ait olduğunu açıkladı. Törer'in kimliğinin tespit edilmesiyle gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi, kayıp sayısı 10 oldu.
12: Spor.
11: Bahis oynama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Arda Güler, Eylül ayını özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcu İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görülürken, sezon başındaki etkili performansını da önemli bir ödülle taçlandırdı.
12: Para piyasaları.
11: Serbest piyasada gram altın 6.551 lira 70 kuruş, Amerikan doları 49 lira 2 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş, sterlin 65 lira 6 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 94 sent, bir bitcoin 83.595 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 11.947 puandan işlem görüyor.
12: Hava durumu.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
10: Haber.
1: Radyo 5.

90'lı yıllardan bu yana bizlerle buluşturduğu birçok şarkıyla pop müziğe adeta yön vermiş isimlerden biri diyebiliriz onun için. Mustafa Sandal'dan bahsediyorum. Tesir Altında isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluşan isim de hemen sonrasında Zeynep Bastık'la devam ediyor müzik yolculuğumuz. Misafir isimli şarkısını dinliyoruz ondan da.

95. Mustafa ile Müzikalite. Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Radyo trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite. Radyo.

0: Pop müziğin sevilen bestecilerinden biri Oğuzhan Koç'tan dinledik. Bitmedi Senelerce isimli şarkısıyla radyonuza günümüze keyif katan seslerden de biriydi aynı zamanda. Hemen ardından ritmimizi bozmadan Berkay'a kulak verelim, ondan da dinleyeceğimiz çalışma şimdi. Aslanlar Doğuyor.
1: Madem bize ölmüyordun, rol

Pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Bengü'den dinledik. Saat 3 isimli şarkısıyla radyonuzda günümüze keyif katan seslerden biriydi sanatçı. Hemen ardındansa yine önemli bir isim Buray'la devam ediyoruz müzik yolculuğumuza. Kaçsana Bana isimli şarkısını seslendiriyor o da.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği.
4: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Gamze Arslanbaş Butik'te sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 05.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
2: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
1: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
2: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
1: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
2: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
1: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve ev sıcaklığının buluştuğu adres.
2: Çünkü afiyet burada başlıyor.
1: Mehtap'ın Mutfağı.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye.

0: başlıyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh. Mustafa'yla müzikalite. Mustafa'yla müzikalite devam ediyor.
3: Radyo Fresh.
2: Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
3: Radyo

Aynur Aydın kulaklarınızdaydı. Üzerinden zaman geçse de hala dinlemekten keyif aldığımız hit şarkılardan bir tanesi Bana Aşk Ver'le radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım keyif almışsınızdır. Hemen sonrasında Emrah Tuğ'la devam ediyoruz. O da Siyah isimli çalışmasını seslendiriyor sizler için.

Pop müziğin başarılı isimlerinden biri Hande Ünsal'dan dinledik. Daha iyi isimli şarkısıyla radyonuzda günümüze keyif katan seslerden biriydi sanatçı. Hemen sonrasında ise Gülşen'le devam ediyoruz yine ritmimizi düşürmeden. İtaat yok, radyonuzda sizlerle.

Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite. Radyo Fresh.

Pop müziğin sevilen seslerinden biri İrem Derici kulaklarınızdaydı. Affeder mi aşk bizi isimli şarkısıyla dinledik sanatçıyı. En sevdiğiniz melodileri radyonuzda sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Şimdi ise Elif Buse Doğan burada Yangın Yeri isimli çalışmasını seslendiriyor.

0: Reklamlar.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, yardımcı doçent doktor Önder Ercan, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Hilal Berber Kireççi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Bahar Başara, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Mehmet Keloğlu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Tuğba Çiftçioğlu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, jinekolog, onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
3: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
3: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
4: Artı eğitim, eğitim.
5: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh. Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Radyo Fresh.

Edis radyonuzdaydı, yepyeni şarkılarını bizlerle paylaşıyor olsa da şüphesiz ki bu şarkı çıktığında çıktığı döneme damgasını vurmuştu. Martılar isimli çalışmasıyla bir kez daha konuk ettik kendisini radyonuzda, umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Hemen sonrasında ise Hadise en yenisiyle burada Ara Beni isimli şarkısını seslendiriyor.

Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite. Radyo 5. Eskimeyen eskiler.

Sibel Alaş'la birlikte biraz geçmişe yolculuk yaptık ve unutulmaz hit şarkısı Adam'la radyonuzda günümüzü oldukça keyifli hale getirdi sanatçı. Hemen ardından Merve Özbey ile birlikte yeniden günümüze dönüyoruz. Selahattin isimli çalışması radyonuzda sizlerle şimdi.

Tarzıyla daima fark yaratmayı başaran özel seslerden biri Mert Demir'di konuğumuz. Cehennemin Dibi isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle buluştu, umarım keyif almışsınızdır. Hemen ardındansa Mela Bedel burada İki Tas Çorba isimli çalışmayı seslendiriyor.

Pop müziğin önemli bestecilerinden biri Bora Duran'dı konuğumuz. Sana Doğru isimli şarkısı aslında bayağı önce bizlerle buluştu, ancak hem çıktığı döneme damgasını vurdu hem de hala dinlemekten oldukça keyif aldığımız hit şarkılardan bir tanesi. Bir kez daha dinlemekte umarım keyfinizi yerine getirmiştir. Bora Duran'ı uğurlarkense Tantaşçı'ya merhaba diyeceğiz. Gidişat isimli şarkısıyla o da radyonuzda sizlerle şimdi.

Abel Matiz ve Umrum Dışı isimli şarkısını dinledik radyonuzda ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Gülizayla'dan Gelsin Öpsün Kalbimi isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Gazel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
1: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi, A Blok, numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Uzman Doktor Özgür Çağrar, İç Hastalıkları, Sağlıklı Yaşam ve Medikal Estetik Kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği.
3: Gamze Arslanbaş Butik'te sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
4: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
5: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
6: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Artı eğitim eğitim.
2: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye, nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
5: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
4: Küçük ev aletleri.
6: Ne yesem diye düşünmeyin.
7: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
6: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
7: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
6: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
7: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
6: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve ev sıcaklığının buluştuğu adres.
7: Çünkü afiyet burada başlıyor.
6: Mehtap'ın Mutfağı.
8: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinin kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.

Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizler.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Gamze Arslanbaş butikte. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

0: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Artı eğitim, eğitim.
4: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo 5.

0: Sabahlar. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent Doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör Doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent Doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör Doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman Doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Artı eğitim eğitim.
4: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

Radio Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

olsun. Ben hala seni seven, bir yanımda sen varsın. Bir yanımda yarım kalan aşkım. Ve sen

cam kırıkları, aynada sensiz yüzüm, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak, göreceksin köşe başında nöbet tutuyordur gözünü.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Radyo Fresh.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli, hayat.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh